Ewurade ne yade nyina o. Ono ne yani da so. Ono ne yedan no. Ono ne yetwene no. Ono ne yabande den. Ono ne Yehowa. Yeni obi aka ne ho. Ti esre Ewurade se.